0: Ay maşallah. Ay maşallah. Ağız bir genel çalım sence. Ağız vurdu. Hadi vurdu.
1: Hey hey, hep dua açma ya. Ben onu birinci defa görende bildim ki ne yuvanın kuşu.
0: Ağız uğuş değil. Halis bayoluştu. Nasıl? Geldi.
1: Oy, buna geldik. Saçını niye kesmiş sen?
0: Abalam kızı okşuyor, deyin de oğlan okşuyor. Çok sağ oldu da. Nene bak, bu heyasız benim aklıma çıkacak. İlgar sana kurban olur. Benim onun elimle kurtar.
2: Gelin lan, yıkılacağın da bana intiri getiler. Kelle dolayı, cip var.

0: sen zavallı adamsın. Belki sen bilirsin, bu fileyi niçin gelip Karadağ?
1: Hoşbehtim ki, size döner düşmüşem. Bunun adı Terastrum Alpin.
2: Jordan ağa,
3: ne teresiyorsun be
1: aykırım? Bu, kahyotudur.
0: Aa, o nedir lan? O ne sessiz?
4: Ne olacak?
0: Ayaklar, at var, at var! At, sen ne başa düşün, sen at mı olan şey? Boyuna bak, içine meyve bak, çeldirmiş.
5: Ooo, Karabak'tan yoktur dünyada!
1: Dostum Şahbaz Bey, ne olursa olsun seni aparacağım öz cümle.
6: Beni Paris'e?
7: Toydan olmayacak, Monsieur Charles Temer hazırlasın.
8: Ahı hara gidiyorsun?
7: Bilmirem, ya Frengizdan'a ya da ki Paris'e.
6: Gedenden olalım dostum, gederim de gelerim de. Şereflisiye Fren kızlar başını örten leşeklerden sokak alıp getirerim de.
9: Fren kızları başlarını örten leşekler bana lazım değil.
8: İndi ben bildim ki o Monsieur Jordan Hansı Yuval kuşuymuş. Bir utan, düğün sabah toyundu.
6: Ben bu teslifle evlenmek istemiyorum.
8: Vallahi o Monsieur Jordan'a bir toy tutarım ki geldiği yolunu da yanından çıkarar. Bu Frenkler ne naşkür halk olurlarmış, hiç yaşlı zat bilmirler.
0: Ayar var, sen tanrın! Bilmeni yakşı yakşı başa sanmıyorum, ah ne olur. Ne? Musa Jordan, Şahbazı Parca mı?
8: Ben!
6: Bütün Paris'in kızları kurban olsun senin bir teline.
0: Frenkler neyini lazımdır azizim? Sana lazım olan dillerden Arap, Fars, Azerbaycan, Rus dillerdir ki... Allah'a şükür medresede hamısını okul öğrenmişsin. Mesela... Bizler elimize hena koyarı, onlar koymazlar. Biz mecliste papağlı oturar, onlar oturmazlar. Biz horeyi elimizle yeriz, onlar kaşıkla yeriz. Bizlerde aşkarı peşkeş almak var, onlar da gizlin almak. Biz her zata inanırız, onlar her zata inanırlar. Bizlerde çok arvat almak adetti. Olardı çok kişi alma.
8: Kişi, sen niye bile yumuşaldın? Fikrin niye değişti?
9: Buyurun baba derviş.
10: Ben bir köhne dervişem, çok sifetler görmüşem. Ben bir köhne dervişem, çok sifetler görmüşem. Doğru söze hemişe, rişken dedim gülmüşem. Doğru söze hemişe, rişken dedim gülmüşem. Nakide de kafeten değil. Bekar al kerendik, düpülük mal cümha, diyen diyen diyendik.
9: Gerek değil bir iş göresen ki, bizim Şahbaz Paris'e gidebilmez.
1: Gerekdir ki, bu işte cadumun kızarı, ya Paris'in yahut da Musa'yı Jordan'ın başında çatlasın. Bu surette gerekdir ki, bütün diplere, infritelere emredeyim ki, Paris'i hava koysunlar. İndi buyurunuz hanım, cenabınız Paris'in dağılmasını isteyir veya Musa'yı Jordan'ın boynunun vurulmasını.
9: Her ikisi baba derviş.
8: Allah seversen böyle söz danışma kız, sen yüreğin taştı nedir? Biçare Parisliler bize ne eyleyipler ki, evlerini, imaretlerini başlarına uçura.
9: Hanım, bu bir Paris'i de haklısın. Orada yaman adamlar var. Bu şekillerde görmeniz hanım. Lütfü armutları kişilerle gezirler. Eğer olmasaydı bizim Şahbaz'la hiç bak ona gitmezdi. Baba derviş, orada Paris'i de haklı.
1: Ya da bu hanımlar öyle bilirler ki biz Karabağ'da otura otura Paris'i partladık, Musa'yı Jordan'ın boğazını kestireceğiz.
11: Cinler!
9: Ben demedim mi ki bu dervişin elinden hiçbir kez kurtarma?
2: Vakt kalmalı işte. Bir dakika Paris'te ağırdı kafetim.
8: Ay sen! Kişiler bize hemşe diyor ki çağırıyor, inan beni.
3: Necə inanmayaq ki, bax, bütün bunların hamısı biz gözlərimizə gördük, hə?
4: Ay xanım, əgər kişilərin ağlı var, niyə biz onları hər qədəmdə min yol alladırıq, hə? Öz bildiyimizi eləyirik.

bir ömür etti. Dostlarım da bir bir gitti. Korkuram sevgide bitti. Korkuram sevgide bitti. Bense seni gözlerim. Ömrümden bir ömür gitti.

0: adım çıkıp yazında.
1: Selam ver çekmenler. Benim İlmur dediğim ve siz hele bir benim mahkemeye duyuracağım.
2: Pardon, pardon. El çeken değilim. Mahkemede cevap vereceğim.
3: Ustaz, siz ne otursunuz?
1: Ne?
3: Yani bu başka mesele. Ben ericemi geri götürürüm.
4: Meşali, aha mı yaptı gelirken? Benim de bir atlasını ver. Dolkum derim daha.
1: Aferin. Hadi lan. Bak işte ben. Ancak ben bilemiyorum. Soy bu günlerde başlıyor. Sen ne dersin?
5: Ne kadar tez olsa bir o kadar yakışır.
1: Atatürk, bizim hamama hoş geldin. Sefa getirdin. Buyurun ağalar. Buyurun. Hamam, hakikaten güzel yerdi. Gelmeli yerdi. Bu cidat orada serinlenmek ola.
6: Hamamda!
1: Kışın soğuğunda harada kısınmak olar.
6: Hamamda!
1: Adam harada paç olabilir.
6: Hamamda!
1: Mesele ise

0: Ağzı nedir? Dizinden kapıları kısırmış, açarım dövdüm. Pencereler de taktiğiyle daldan löpten mıknattıracağım. Koy evi. Çok doyan bu yan elese, dögeceğim. Çünkü arvat, elinden ne kadar çok yüzük ettiyse, bir o kadar yakın.
1: Ay! Vay haray! Vay vay mı? Vay mı? Gelin kaçtı! Vay!
0: Vay! Vay! Eşi! Siz bu geldi getirende, bir bakmadız görek ya! Bu arvattı! Yoksa kimdir?
2: Meşedi, bir 40 manat ver, bu saat dedim de bu benim fırınırını bırakacağım.
0: Niye?
2: Meşedi! Bir manat ver! Bir manat ver bu saat dedim, koruyense!
3: Yaşlı var!
2: Bir 10 manat ver bu saat üstten dayı başına
0: bir patlon da!
1: Yok!
0: Yok!
1: Meşane, sen hanım mı yapmasın?
0: Hadi rest olsun da bir yapmasın, bir yapmasın! Hüseyin! Gidin gaziye deyin ki, bu arvadın kebirli benim için.
3: Bak bir başka mesele! Neynek? Bu olmaz, bu olmaz!

0: masrafsız elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Bizde reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Süpermarketiniz Pazar Store'da hafta sonu indirimleri 3-6 sentyabr tarihlerinde Cennet Sosiska'nın kilogramı 16 manat 99 kapiy değil, sadece 10 manat 99 kapiy. Ovgat Doktorskaya kalbasanın kilogramı 15 manat 75 kapiy değil, sadece 9 manat 99 kapiy. 1 litreli Asperox temizleyici sprey 7 manat 49 kapiy değil, sadece 4 manat 69 kapiy. İndirimler için Bazar Store'a telesin.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Siz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Diyerdim ki hayattaki en güzel his öz evinin olmasıdır. Üstelik büyüyüp boya başa çattığın Sumqayıtın tam merkezinde. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspark.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

yok olacak. Menden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak. Menden.

0: gelen öcü çıksın.
1: Vakfane. Ne diyor abi bu?
0: Bir vakfane öbe de değil.
1: Bak.
0: Yine aşık aşığım.
1: Sen git kızlarına oyna.
0: Ben onlarla küsürüyorum.
1: Sana da öyle ha. Sağ ol.
0: Gena. Bura bak Gena. Ver ben de çileyim. Evazında kitap veririm. Okuyarsan bilirsen kim yazdığı. Stevenson. Bilirsen ne diye. Cezireler adası.
1: Görürüm sana cazıyla.
0: Ne gecesi bu? Piratlardan yazır ey.
1: Şekiller var.
0: Antika.
1: Bakın. Seni
0: uşağım. Canlar gelin suya gelin.

0: Station Alpha. Non, c'est vrai, non, c'est du sein. Je vous la verrai, moi. Je t'appelle. Hadi kaç çıkarar tabandan sonra gel bakarsan.
1: İtirmişim, itirmişim. Hamısını itirmişim. Pulları da, kartuşkaları da. Anam kaydanda öldüreceğim hani. Hala tapışmıştı ki belki sakla.
2: Çöre kartuşkamı itirmişim. Şu da ağır ya. Anamısın bayılır.

0: oldu.
1: Bağırsın!
0: İsteğimiz yaz oldu.
2: Tut tut! Bugün sabah senin özrüğü de tutacaklar.
3: O sen şimdi. Bana bak. Sen de tutacaklar.
4: Paşa Balaç. Salam Melek. Ahı sen bana söz vermiştin.
5: Kantora gelersen danışarım.
4: Başı yine kantora.
6: Ay kişi suyumuz vaxtı vaxtında geleceği ya yok. Bu cemaatı laf ele salmışsınız. Vedre vedre taşımaktan belimiz eğilir. Ay cemaat ne işinizsiniz?
5: Gelersiz kantora danışarım.
7: Üf ehval.
8: Ekşi bu istese de adamın keyfini soracaklar.
7: Kantora yanıma gelersin.
9: Kantora ne için paşa balayı?
7: Hayati kuş fermasına çevirmişsen. Senin o bogonun sesi gelende ben kantorda diş atırıram.
4: Ne fiyin ne soyuk ay kişi.
7: Yağır. Bir de senin o bogonun sesi gelse. Bu ne ne sesi?
4: Vay! Vay! Tuğularım oğruyuz
7: artık. Bu hayatın cemaatiyle ben bilirim nece danacağım.
10: Mağazı satmadın beni. Var. Gel yedik vaxtıla belki çamadanın azaddan keçdi əlimizə. Dərd köşeylər gətirilir Almanya'da. Trafeya.
11: Angeles kendi kavuşu. Ağırsan.
12: Şirreşirəm.
11: Çift çirreşir. O boydanı çör çirmundan gir. Bu elə
4: çirreşir.
0: Görmədik biz güldəsində.
13: Niyə səksin? Bəs köməkçin amı?
14: Köməkçim yoxdur.
0: Görmədik biz oyuncağı.
14: İstirahatə gedir. Üç il.
13: Axır ki keçdələ.
14: Bu ne?
0: Eşitmədik doyuncağı.
14: Təzə köməkçim. Belə oğlandı.
0: Eşitmədik doyuncağı.
14: Başlayaq.
4: Başlayaq.
14: Hə, ver vedrəni görüm.
4: Rəhmədəm, o bayaq gələn kim idi?
12: İş yok, güc yok. Belə nədərdir? Sən çörəvi yiyin. Hər adama fikir vermə. Cəhənnəmə ki. Cəhənnəmə ki. Sözə baxa. Cəhənnəmə ki.
4: Məhəmməd əmi! Məhəmməd əmi!
15: Sənin Məhəmmədi aparlar Montin balinçasına. Başa düşdün? Sən kimsən?
4: Köməkçisi.
15: Köməkçisi? Sən ha?
6: Nana! Neçə manat?
16: İzahla 3 manat, izahsız 2 manat. Şuluq salmıyor, şuluq salmıyor. Bir bin, bir bin.
4: Əmi, orda nə çəkilir?
16: Bir manat da ver başı sana. Şəhərin adı Jeneva, gözəlin adı Jeneviyeva. Fransız xalqı kef edir. Baden Baden'in mavi geceleri.
0: Kız koynun aldı bizi.
4: Morgi! Morgi! Kapattı!
0: Şehri. Yarı bölmüştü
4: kimisi. Pardon tapın, yerdeydi. Bunlar benimdi.
0: Gözledik al seheri.
4: Kitabın arasından düştü.
0: Gözledik
4: al seheri. Kapıldı!

0: Rüstem, bugünden sonra her gün işe geleceksin. Bilirim nece gideceksin. Nece ki inisturta gedirdin ha.
1: Söz damıştı da.
0: Balam için almazsa konuşam al. Nene kurban olsun seni al balam.
2: Hay benim kaşayi nene.
1: Yine başladılar.
3: Deli külök.
4: Ahtarı vaxtlar evde tapılmış sana.
3: Gülü apar.
5: O skelet şekli yadındadır.

0: Yaxşı mahnılar burada 106.3 FM.
1: Kimse duygu düşmesin. Kimse duygu düşmesin kederimden, gemimden. Apardıkça